İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız.

Kaypak Türkiye ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Thank you, baby.
1: Thank you.

hüznüm yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardında.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

Gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Lokma yeme muhannetin elinden, kurtulaman sonra acı dilinden. Namertlerin kaymağından, balından, merdin kuru yaban aşı.

konuşur birince dilden hal ehli olmayan, bilir mi halden akılsız bilgisiz duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı mı bulur?

mezar taşı makbuldür, taşı makbuldür. Akılsız bilgisiz duygusuz kuldan, akılsız bilgisiz duygusuz kuldan, ölülerin mezar taşı makbuldür.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar efendim. Bernardiz Bırakanlar programı an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Berna Uytun. Yine yepyeni bir günde 89.5 frekansında sizlerle birlikteyim. Evet, bugün gerçekten güzel bir gün. Sadece havasının güzelliğinden değil, hani böyle birlikte olmanın, aynı frekansa buluşmanın güzelliğinden de bahsediyorum kıymetli dinleyicilerim. Hani böyle hayatın koşuşturması içinde bir an durup nefes almak, ne bileyim, sözle Türkiye sanata kulak vermek için güzel bir gün bugün. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayına başlıyoruz. Hani böyle diyorum ya, hep sözü olanın, derdi olanın, hatırlayacak bir şey olanın adresindeyiz yine. Evet, bu mikrofonun arkasında sadece şarkılar çalmıyor, türküler çalmıyor. Bu mikrofonda bir kültür, bir duruş, bir emek akıyor. Kara kışta... Evet, buradan bir kez daha Çağdaş Kocaeli gazetesine selamlamak istiyorum. Hani hep diyorum ya, yıllardır bu kentin, bu ülkenin vicdanlı kalem olan gazetemiz. Nefesime... Haberiyle, köşe yazarlarıyla, duruşuyla hala yani başka bir medya mümkün demeye de devam ediyor. Tabii bu anlayışın bir parçası olan Çağdaş Sanat Akademisi de var. Müziğiyle, sanatıyla gençlere açtığı alanla sadece eğitim veren değil bakın, yol açan, cesaret veren bir akademi. O yüzden sanatın söz değil, ihtiyaç olduğunu hatırlatan herkese buradan selamlar. Evet, biz burada sadece yayın yapmıyoruz, bir bağ kuruyoruz. O yüzden siz de bu yayının bir parçasısınız. Unutmayın lütfen, isteklerinizi, mesajlarınız bizim için çok önemli. 542-424-8950 WhatsApp hattına bir mesaj kadar yakınsınız. Yazın, isteyin, anlatın, bizler buralardayız. Efendim, Çağdaş Medya Grup olarak sosyal medyada da aynı çatı altındayız. Hani Radyo Çağdaş'ın Instagram'ı, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin, Çağdaş Sanat Akademisi'nin tüm sosyal medya platformlarında varız. Takip edebilir. Yani diyorum ya, yayın akışlarımızı, programlarımızı, özel içeriklerimizi an be an görebilirsiniz. Üstelik sadece dinlemekte kalmayın. Öğrenmek isteyenler için sosyal medya ve medya adreslerimize devam ediyor. Yani hep diyoruz ya, bu iş mutfağından öğrenmek isteyen, sözü doğru yerden kurmak isteyen herkes için kapılar açık. Ve son olarak, nerede olursanız olun, Radyo Çağdaş cebinizde, iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun, tek tuşla ücretsiz uygulamamızla bu frekansa bağlanabilirsiniz. Yolculukta, evde, işte, yani bir kulaklık mesafesindeyiz. Evet, güzel bir gün, yine birlikteyiz. Sözü, türküyü, hatırayı, hakikati paylaşmak için buradayız. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayın başlıyor. Kalbiniz bu frekansta olsun lütfen. Güzel bir Kıvırcık Ali eseriyle de baş başa bırakalım sizleri. Tekrardan hoş geldiniz.

Ne güzel bir eserdi değil mi? Buluşturduk sizlere Kıvırcık Ali'yi. Sevgili Hüseyin Yıldırım mesaj atmış. Diyor ki Cano yine her zamanki gibi direksiyon başındayım. Programı dinliyorum tam Kıvırcık Ali isteyecekken sen çaldın, teşekkürler demiş. Cano Can, sana bütün eserleri armağan edeyim. Benim kıymetli kardeşim, dostum, iyi ki varsın. Bu eseri dinle bak, bu eser de çok güzeldir. Hani böyle güçlü görünmeye çalışanların, iyiyim deyip geçenlerin, geceleri susanların türküsü geliyor şimdi. Hakikaten bazı şeylere dayanmak zorunda kalanların, böyle ne bileyim anlatamayanların, üzülse de susanların sesi bu. Birini kaybetmenin değil, sadece kendinden eksilmenin türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Kulak verin lütfen. Özgür Can Çoban yorumuyla Üzülürüm Dayanamam dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Hani bazı gözler vardır ağlaya ağlaya dolmuştur ama yine de dinmez. Ne zaman bir türkü başlasa, ne zaman bir hatıra dokunsa yeniden dolar. Yani dinleyen herkes kendi hikayesini koyuyor türkülerin içine. Kimi bir kaybını hatırlıyor, kimi yarım kalmış bir sevgiyi, kimi de hani böyle kimseye anlatamadığı derin bir sızıyım. Evet efendim, güzel bir eserle buluşturalım sizleri. Mustafa Özer, Sambi Güler Duman yorumu. Yabancı diyecek.

Evet, Türk Halk Müziği'nin iki mihenk taşlarından bir tanesi. Mustafa Özarslan'ın Har albümünde yer almıştı. Tabii iki güçlü ses bir araya gelince ortalık darmaduman oluyor gerçekten. İnsan bazen bir yere değil de bir hayata da yabancı olabiliyor sevgili dinleyenler. Hani kalabalığın içinde kendi sesini duyuramadığın anların vardır ya. İşte bu türkü oraya dokunacak. Hadi bakalım en baştan dinleyelim, sonrası buradayız.

Evet, odam kireç tutmuyor. Bazı türküler ne kadar modernleştirirse modernleşsin, içindeki isyanı saklayamıyor. İşte öyle türkülerden bir tanesi de bu. Hani bu türkü aslında bir oda değildi. Tutunamayan ruhu anlatıyor. Hani düzen tutmayan bir hayat olur ya, sığmayan bir yürek. Evet, Anatolian Pop Cover bu yorumuyla da gerçekten bağlamanın yerini başka seslere bıraksa da söz hala aynı yerden yakalıyor. Çünkü gerçekten müzik mesele değil, müzik derttir. Mesele derttir aslında. Bu parçada olmuyor dediği halde kalmaya devam edenlerin, ne bileyim, her şeye rağmen ayakta duranların türküsüdür. Evet, gelenekle bugünün yan yana durabildiği nadir anlardan biri. Hani kökünü inkar etmeden yenilenmesinin sesidir. Anatolian Pop Cover sizlerle birlikte odam kireç tutmuyor eseriyle.

0: taştı neydi?
1: Evet, Oğuz Aksaç ve Olgaç Yurtsever bizlerle birlikte.
0: Bu her yana.
1: Evet, bugün biraz daha ağır, bugün biraz daha içe dönüyoruz türkülerle. Sözlerin Aşık Melülü'ye ait olan Çok Kıymetli Neyleyim eserim. Hani bu türkü aslında asırlık bir aşığın kaleminden sözülüp günümüze ulaşmış. Tabii Olgaç Yurtsever'in bestesiyle yeniden can bulmuş kıymetli bir eser. Tabii Oğuz Aksaç o içten, o tok, o yaralı sesiyle de gerçekten ruhumuza işledi diyebiliriz. Dinlerken ne hissediyor insan biliyor musunuz? Hani ilk vuruşta o çaresizlik, öyle ağlak, böyle sızlanıp duran cinsten değil bakın. Daha çok kader buymuş, ne yapayım diyen tevekkül. Neyleyim kelimesi her nakaratta bir iç çekiş gibi tekrarlanıyor ya. Sanki adam bütün derdini tek kelimeye yüklemiş de gerisini Allah'a bırakmış gibi.
0: Şu dertli gönlümü.
1: Sonrası şu dizi beni çok etkiliyor gerçekten. Muleliyem dostu oluyor yaşım. İşte burası yüreği en çok sıkılan yer. Yıllar geçiyor, yaş ilerliyor ama gam eksilmiyor. Aksine dostlarla ne bileyim yük olmamaya başlıyor insan. O melüliyem, o mahcubiyet, o yaşın ağırlığı. Ne bileyim sanki türküde bir yalnızlık var. Kalabalığın içinde bile hissediliyor. Sanki aşık herkesin içinde ama kimsenin yanında değilmiş gibi. Evet, bazı yaralar kapanmıyor kıymetli dinleyicilerim. Onlarla yaşamayı öğreniyorsun sadece. Ve bazen tek söyleyebildiğin şey neyleyim olabiliyor maalesef ki. Merhaba yayınlar, yine muhteşem bir yayın. Emeğinize sağlık, bir ricam olacaktı. Serda Bağcan'dan Uyandırın Anamı türküsünü rica edecektim. Mutlu kalın, hoşça kalın demiş sevgili Aziz Bey İsviçre'den. Çok teşekkürler. Tabii ki de yayınlarım. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli yayınımıza. Bakalım o zaman Sürgün adlı çalışma. Serda Bağcan yorumuyla dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Selda Bağcan'ın o kıymetli sesini sizlerle buluşturduk aslında. Yani şunu söyleyemeden geçmek de istemiyorum açıkçası. Bakın 1992'de, yani ben doğduğumda, Ziller ve İpler albümünden Nihat Behram, ünlü yazarımız, şairimiz, onun derin, yaralı şiirine Selda Bağcan'dan hayat bulan bir yorumlama gelmiş gerçekten. Sözler bir veda ama sıradan bir ayrılık da değil bakın. Hani böyle toprağından, anasından, ne bileyim çocukluğundan koparılıp atılan bir insanın son bakışı gibi. Hani ilk anda dinlerken bile kopuş hissini hissedebiliyor tüm dinleyiciler. Uyandırın adamı, söyleyin gidiyorum diyor ya. Vallahi o cümle sanki gece yarısı kapıya dayanan bir haber gibi çalıyor. Anne uyanacak, yolunu gözleyecek ama yol yok artık. Dönemem belki geri. Hani her tekrarda biraz daha keskinleşiyor, biraz daha acımasız, dönüş yok. Dönüş ihtimali bile incelikle seniniyor efendim, maalesef ki. Evet, öyle bir yerdeyim ki. Aslında bunu programa başlar başlamaz istemişlerdi ama hadi bir de yayınlayalım. Selamlar, ilk defa mesaj atıyorum ama uzun zamandır dinleyicinizim. Cesur ben demiş, yayınınız gerçekten çok samimi. Öyle bir yerdeyim ki parçasını rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Cesur. Yani ilk defa mesaj atman da aslında çok kıymetli ama lütfen bundan sonra mesajlarını eksik etme bizden. Varsa yüreğinden, gönlünden geçen o türkü böyle radyomuzda dinlemek istersen tek mesajın yeterli.

Efendim, bu eser gerçekten dinlerken bir insanı darmadağın edebiliyor. Cesur armağan etmiş olduk. Sevgili Hasan Hüseyin Korkmazgil'in O Unutulmaz Dizeleri, Ahmet Kaya'nın bestesi, tabi Selda Bağcan'ın yorumu da Dost Merhaba albümünde yeniden doğmuş bir ağda çığla ikileme dönüyor açıkçası. Hani bir ikililik, bir çelişki, öyle bir yerdeyim ki diye başlıyor ya, dört kez tekrarlıyor bakın. Yani böyle insan kendi varlığını dört bir yandan sorguluyormuş gibi. Ne karanfil, ne kurbağa, ne tam güzellik, ne tam çirkinlik, ne tam hayat, ne tam ölüm. Bir nevi arada kalmışlık, bir nevi mavi yosun dalgaların sularında. O mavi yosun o sularda çalkalanmış bakın. Sanki ruhun bir parçası dingin, derin sularda sallanıyor gibi. Ve onlara katın kalbi, dostum dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. İşte burası insanı en çok yaralayan yer. Hani hep diyoruz ya, hayatın o acımasız dengesi. Bir yandan yaprak döken sonbahar, bir yandan da bahar bahçe. Yani bir yanda ölümün soğuk nefesi, bir yanda direncin yeşili. Ve insan tam ortasında o çizgilerde duruyor.

Son dönemlerde en çok dinlenen eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Turna Malaz ile Döner. Aman aman. Tabii bir Anatolian Rock Cover versiyonuyla sizlerle buluşturacağız. Hadi hep birlikte kulak verelim. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'tasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950.

Efendim Turnam Avaz ile Döner var. Şimdi sırada yani dinlediğiniz üzere halk arasında en çok bilinen ismiyle Amman Amman'dır. Erdal Küçükkaya'nın sözü bestesiyle doğmuş ama asıl ruhu Anadolu'nun turna göçlerinden. Bakın burası benim için gerçekten çok önemli. Hani böyle dağlardan esen hasret rüzgarlarından almış gibi. Son yıllarda gerçekten yeni nesil yorumcular özellikle Anadolu rock damarlarında hani cover versiyonuyla tekrardan canlandırmışlar. Hani ben çok seviyorum New Anatolian Sound'un bu dokunuşlarını. Gerçekten damga vurdular diyebilirim. Yani hepsi aynı rakarat, hepsi Amman'ı çağırıyor günümüzü ama dinlerken ne oluyor, ne hissediyoruz? Hani ilk anda göçlük hissi, bir yokluk. Çünkü turnam ağız ile döner. Hani göğü dolanı dolanı. Turna uzun, gagalı, böyle uzun bacaklı bir kuştur. Gökyüzünde süzülürken avaz avaz bağırıyor ya. İşte o bağırış insan içindeki özlemi de dışarı vuruyor. Hani turna iner ummanları, dağı dolanır diyor. Peki ya gönül? Gönül de öyle mi? İner iner ama bir türlü yerine varamaz. Selim ummanlara iner dolanı dolanı. Yani sanki turna değil de aşığın kendisi uçuyor gibi. Hani o yüzden nakarat patladığında, hele ki rock yorumladığında elektrikli gitarlar gerçekten işte o an türkü değişiyor. Gelenekseldeki usul ağır yanıklı birden elektriklenip böyle avaz avaz bizim de söyleyebileceğimiz bir versiyona dönüşüyor. Eyvah gönül eyvah. Cover'a baktığımızda gerçekten gelenekler ölmüyor. Sadece şekil değiştiriyor. Turna hala aynı gökyüzünde uçuyor. Ama bugün elektrik telleriyle, rock davullarıyla da eşlik edebiliyor. Hep diyoruz hasret eskisi gibi yakıyor ama özlem eskisi gibi kemiriyor. Ama artık susmuyor, sadece haykırıyor.

Merhaba Berna, anlattıklarını sanki benim hayatımdan çok fazla konuşmadan dinlemek istiyorum bugün. Gülten Benli'den bir parça yayınlar mısın? Bu parçayla devam edebilirsek çok seviniriz demiş. Sevgili Ece, merhabalar, hoş geldin bu arada. Teşekkür ediyorum vaktini ayırıp dinlediğin için. Tabii ki bak, Gülten Benli'den çok kıymetli bir eser seçtim, yayınlayacağım senin için. Radyo Çağdaş açık, çay hazır, daha ne olsun bu güzel yayında yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. O zaman Gülten Benli'm. Bir güzelim methedeyim türküsü bizlerle birlikte olsun, yepyeni saatimize de giriş yapmış olalım.

Gülten Benli'nin o muhteşem yorumu bizlerle birlikte oldu. Hakikaten mest edici bir ses. Hani böyle içten ama yanık bir o kadar da zarif sesiyle bir güzeli methediğim bizlerle birlikteydi Radyo Çağdaş Parkı'yla. Efendim Fuzuli'nin o efsanevi gazelinden ilham almış Sadık Doğanay'ın sözü müziği günümüze taşımış çok kıymetli bir eser. Hani bu türküyü dinlerken gerçekten güzellik karşısında hem coşup hem de ürperebiliyoruz. Met diye ederken bile içimiz yanıyor. Aşkın en derin halde bu belki bilemiyoruz ama karşındakini övmek ama kendini feda etmek. Cihan yanmasın derken bile aslında benim yanlışım yeter diyor aşık. Kısacası hem büyük bir hayranlık hem de büyük bir yalnızlık hem de tuhaf bir huzur. Evet bırakın o nakarat bir kez daha dönsün böyle içimizde. Bir güzeli methedeyim bari cihan yanmasın.

0: lazım.
1: Berna merhaba, gurbette dinliyorum seni. Sesin memlekete götürüyor insanı. Ben güzel parçasını istiyorum ama Cankat Erdoğan'dan bize armağan eder misin demiş. Tabii ki de ederim. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yusuf Bey, Ceylan Hanım. Ha, Yusuf Bey'den Ceylan Hanım'aymış, pardon, özür dilerim. Tabii ki armağan ederim. Selamlar olsun bu arada. Hemen armağan edeyim o zaman. Şöyle gelsin bakalım, ben güzel çalışması.

Hatırlar mısınız bunu gerçekten Sabahat Akgül aslında çok efsane söylüyordu. Hani bazı duygular vardır bitti sanırsın ama bitmiyor maalesef. Adı anıldığı değil sessizlik getiriyor insana. Belgüzar geride kalan değil de geride bırakmak zorunda kalanların türküsüdür. Hatıra gibi saklanan ama dokunulmaya kıyılamayan bir sevdanın sesi gelsin.

Merhaba, ben Nihat Kocaeli'den. Sizden Yılmaz Şerik'ten Ömrüm Parçasını istiyorum. Tüm dinleyenlere ve Dersimlere armağan olsun. Teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nihat Bey. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Gün ortasında bazen bir türkü insanı yormadan da düşündürüyor. Ömrüm tam olarak da öyle bir parça. Hani böyle geçen zamana verilen emekleri nereden nereye dedirten anlara eşlik eden bir türkü, kulak verelim. Bu dün-

güzel bir eserle daha yolculuğumuza devam edelim. Sevgili arkadaşım Çiçek Gürbüzer mi desem, Bozkurt mu desem? Ne desem bilemiyorum ama yüreğimden Gürbüzer geçiyor ama. Canım benim ya. Evet, ağlama gözlerim mevlek yerimdir. Şeşadan armağan etmek istiyorum sevgili Çiçek'e ve annesi Nadire teyzeme. Da bir türkü dinleyeyim sonra okula gideceğim diyor. Tabii annelik ritüelleri her gün bitmek bilmeyen enerjiyle evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gelsin o zaman tüm annelere ve kıymetli arkadaşım Çiçeğe.

Deme beni. Evet, Sebahat Akkiraz Deyme Felek adlı çalışması bizlerle birlikte oldu. Sözümüzü Ozan Özdemir'e ait olan çok kıymetli bir eserdir. Şimdi ise bir aşık Maksut Feryadi'nin güzel bir türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Yüreğin yansın. Yani aşık Maksut'un feryadı bu yorumdaki eseri sistemden daha çok ciğeri yananlara geliyor.

İyi yayınlar Berna. Sesin yine hep huzurda oldu. Uzun zamandır dinliyorum. Bugün yüreğime dokundu yayın. Aşık Maksut Feryadi'den Yüreğin Yansın parçasını bize çalar mısın? Tüm Kars Ardahan yöresine gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selamlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, gelsin bakalım en baştan bu kıymetli parça.

Evet, Güler Duman hocamız da bizlerle birlikteydi. Sevdiğim adlı çalışmayı da buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha getiriyorum sizlere. İsmail Şekerim, Radyo Çağdaş dinleyicisi olarak senden Demir'den Yara Bende istiyorum. Ablama gelsin, çok seviyorum Bernam demiş. Teşekkür ediyorum Nadire teyzeciğim, ben de seni çok seviyorum. Muazzez ablaya da çok selamlar. Demir'den Yara Bende çalışmasını buluşturalım sizlerle. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, yara bende çalışmasıyla Demir bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise mesajlarla devam edelim efendim. Böyle son son mesajlarınızı okuyalım. Merhaba Berna Hanım, sizinle olmak ne güzel. Türkülerle bizi alıp memlekete, çocukluğumuza ve geçmişe götürüyorsunuz. Teşekkürler. Sizden Musa Eroğlu'dan Yolun Sonu Gözüküyor parçasını çalarsanız sevinirim. Dubai Port personeline Nail, Erkan ve Şaban. Hoşçakalın demiş. Selamlar olsun efendim bizlerden de. Evet, Nail, Erkan, Şaban ve Dubai Port personellerine şöyle bir armağan edelim Musa Eroğlu'nu. Hepinize keyifli dinlemeler. Sonrası vedamız için buralardayız.

Evet, bugün de yine yüreğinize dokunan türkülerle sizinle dertleştik, hasretlendik, ne bileyim yandık, methettik, göç ettik, pervane olduk. Her nakaratta bir parça sizden, bir parça benden geçti bu dalgalara. Radyomuz burada kapanmıyor aslında, biraz nefes alıyor çünkü benden sonra nostalji programı var. Böyle eski türkülerimizin, eski şarkılarımızın olduğu güzel bir program. Biter mi bu sesler? Tabii ki bitmez. Gözüm yolda, gönlüm darda. Evet, yüreğinizdeki yangınlar hafiflesin, hasretiniz bir gün kavuşsun, turnanız yere insin, güzelliğiniz solmasın inşallah. Yolda, bir sonraki yayında yine buralarda sizlerle birlikte olacağız. Hep diyorum ya, türkülerle duruyoruz. Biraz daha kendimize kulak verdiğimiz bir program oluyor aslında. Bizi dinlediğiniz, mesajlarımızla, yani mesajlarınızla yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstekleriniz, selamlarınız ve sessiz dinleyiciler için hepsi bu frekansın bir parçası. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdilik mikrofonu kapatıyorum ama türküler bitmez biliyorsunuz. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına huzurlarınızda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman en baştan bir karakterini dinleyelim. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Yavuz Bingöl yorumuyla gelsin efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. Nostalji Kuşağı başlıyor.

Trabzonspor tutkunlarının yeni buluşma noktası artık Kocaeli'nde. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamız sizleri bekliyor. 2026-27 sezonunun yeni formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve lisanslı aksesuar mağazamızda. Çünkü bizde var. Büyük resmi açılışımızsa 19 Temmuz'da sizlerle olacak. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin yeni adresi. Trabzonspor tutkunlarının yeni buluşma noktası artık Kocaeli'nde. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamız sizleri bekliyor. 2026-27 sezonunun yeni formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve lisanslı aksesuarlar şimdi mağazamızda. Çünkü bizde var. Büyük resmi açılışımızsa 19 Temmuz'da sizlerle olacak. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin yeni adresi. We'll be right back.

Trabzonspor tutkunlarının yeni buluşma noktası artık Kocaeli'nde. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamız sizleri bekliyor. 2026-27 sezonunun yeni formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve lisanslı aksesuarlar şimdi mağazamızda. Çünkü bizde var. Büyük resmi açılışımızsa 19 Temmuz'da sizlerle olacak. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli, Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin yeni adresi.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

bak Türkiye. Ve işte kurtuldun benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısrağı döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Trabzonspor tutkunlarının yeni buluşma noktası artık Kocaeli'nde. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamız sizleri bekliyor. 2026-27 sezonunun yeni formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve lisanslı aksesuarlar şimdi mağazamızda. Çünkü bizde var. Büyük resmi açılışımızsa 19 Temmuz'da sizlerle olacak. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin yeni adresi. We'll be right back.

Trabzonspor tutkunlarının yeni buluşma noktası artık Kocaeli'nde. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamız sizleri bekliyor. 2026-27 sezonunun yeni formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve lisanslı aksesuarlar şimdi mağazamızda. Çünkü bizde var. Büyük resmi açılışımızsa 19 Temmuz'da sizlerle olacak. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin yeni adresi. Thank you.

Trabzonspor tutkunlarının yeni buluşma noktası artık Kocaeli'nde. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamız sizleri bekliyor. 2026-27 sezonunun yeni formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve lisanslı aksesuarlar şimdi mağazamızda. Çünkü bizde var. Büyük resmi açılışımızsa 19 Temmuz'da sizlerle olacak. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin yeni adresi. Thank you.

ufuk çizgisine çekilince kuşlar, Nemrut'ta kadim bir türkü başlar. Rüzgarla fısıldaşır, dağ çiçekleri içinde yeri kalmış umutlar. Adıyaman susa, ben dinerim her gece. Bir masal güzeli çıka gelir bulutların içinden. Adıyaman uyur, hayal ve gerçek.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün. Pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği. Acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar. Haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü. Herkes kendi manşetinde satır arası. Hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afarz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

herkes. İlk kendi yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şilin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşa.

Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuk. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittin. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden gül toplar gibi haziranda şafakta çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum. Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu'nun. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce. Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım. Diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, tamzara.
Ben küçük Yusuf'um çit köyünde. Çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızgır. Annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik. Bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında. Dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma. Ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim. Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımdan. Sıcak, tuzsuz gevreklerinizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim. Unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikar tütünü bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um. Attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem dene verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben nazifim Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim halkların emrinde, kolumda safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var, terli atlet fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten beşten senden geride kalan değil.

her şey. Sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Büyüyecek adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil, en yakınlarında hep onları gördüler, hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz,

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, süzdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını soracaklar.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük Ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek...

seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra alarsam namerdim.

0: Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız. Sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çık.
1: Bahis olmaz sevda koşularının. Kısra olmaz. Koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez. Kar da kar değildir zaten. Güneş olsa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül veren de olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken diz dövüle dövüle yar bulunsaydı bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.
0: Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bülbüller. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine. Nar gibi kızarırdık. ısınır ısınır. Sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde. Sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz. Aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden, yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana? O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçların savrulmasın rüzgar. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda fersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları aynı olup yüzüme çarpıyor. Anladım, ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde serden geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Bazen soğuk oluyor burası. Üşüme sırası bana gelince birer birer yakıyorum boş kelimeleri. En çok da umutsuzluk yanarken ısıtıyor yüreğim.

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.